zonna cream ezitambuliza bana Uganda ku bunkenge ekivubuka kino bakiyita chisco plama ekiyimba kino bakiyita n'ebirungi byogere.